0: Melbourne, Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

0: Osman Bey, ne oluyor? Araba arızalandı mı? Kuyruğu beygir gibi dingildiye dingildiye gitmeye başladı. Ne oldu Osman Bey?
1: Kocala, söndü görmen.
0: Söndü mü? Bir şey mi yanıyordu ki? Söndü. Söndü.
1: İnnallahım mine sabirin. İnnallahım mine sabirin. Nerede bir sakat pazarlamacı varsa bana verirler zaten. Geç be adam.
0: Ne oldu bu beytan balı da söndü?
2: Kimin balığı söndü Osman Bey?
0: Sönmüş de bilmem. Aha unuttuk, açalım kaboyu da. Hadi geç aç kaboyu.
2: Neyi açayım Osman Bey?
0: Hı. Domuz ölüyün koca körü. Kaboyu açacaksın be kaboyu. Görünmeye yaraşan mı adam verir bize?
3: Ne yapacak? İdare et gitsin ya.
0: İdaresi mi olur bunun ya? Bana nasıl bakar yüzüme? Ne bakan böyle gamaz görmüş orfo gibi? Hadi gel çekesin kol, açılsın kabo.
2: Ne babosu Osman Bey? Ne kolu? Hangi kol? Ne babosu? Babo ne?
0: Öf be. Anlam bunlardan iş isteyeceksin. Gel gel gel.
2: Affedersiniz. Babo ne?
3: Babo değil oğlum. Gabo, gabo. Yani kaput.
2: Ha!
0: Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Sağ ol oğlum. Nesi var şimdi bunun?
3: Nesi var bey?
0: Ne bileyim ben, söyündü kaldı.
3: Isparklarına bir bak.
0: Isparkı var mı bunun? Lamba süren işler, bu dizel değil.
3: Aa.
2: Hala anlayamıyorum. Nesi varmış, neymiş?
0: Boş ver, sen anlamazsan da olur. Hadi geç bası starter'e bakayım, deneyelim yenili bir.
2: Neye basayım Osman Bey?
0: Starter'e basacaksın oğlum, hadi geç içeri.
2: O nedir, nasıl basılır?
0: Geç oğlum, Allah'ını seversen gir içine otur.
2: Peki Osman Bey.
0: Canımı sıkanma ha. Murtat. Bir bak anlamaz, her şeye karışır. Hadi oğlum bas. Bassana oğlum, hadi starter'e. Boruya basmayacaksın be kamaşa.
2: Kumaşa basmıyorum Osman Bey, kumaşlar arka tarafta.
0: İnnallahım perde, İnnallahım. Allah'ım ne günah işledim de yolladın bana bunu başıma ya. Ay oğlum, çevir isvici.
2: İsvici. İsvici.
0: İsvici. Hadi oğlum, nedir yaptın? Ne yapayım onun içinde? Hadi oğlum vur. Allah tüketsin senin gibi adamı. Nedir baba yaptığın?
3: Kızma be kardeş, öfkelenme. Sen Türkiye'de hiç etmedin galiba. Ay oğlum, ay efendi oğlum. Marşa bas dersen ha. Anladın?
2: Ham marş. Öyle söylesenize Osman Bey.
0: Eşek mangırdırık be, burası da bir saattir. Maytap geçer bizim inan. Hadi bas.
2: Çalıştı.
0: Hadi oğlum. Aha işledi şimdi. Tamam tamam, söndür.
2: Ne yapayım?
0: Söndür, söndür.
2: Söndüreyim. Ateş mi aldı? Söndür. Ateş. Söndür.
0: Ne duralım yaptın?
2: Söndüreyim demediniz mi?
0: Vay anam vay be. Nereden atlayın bamba lafı?
2: Söndür. Of. Of. Ateş aldı demiştiniz.
3: Ateş filan almadı oğlum. Sadece makineyi istobot demek istedi sana.
2: Ha, hay aksi. Gene yanlış anlamışım. Daha doğrusu hiç anlayamamışım.
0: Barış Bey kardeşim, Allah'ını seversen biraz elini çabuk tut. Daha dünya kadar eşe var dağıtacağımız bunun içinde. Geç hadi bak bakayım, aç isveci daha. Gör bakalım ne kadar lamba suyu var içinde. Belki de lamba suyu bitti.
2: Açayım isveç. Ne suyu?
0: Lamba suyu, lamba suyu. Aç bakalım, ne gösterir saat?
2: Oldu. Yani saate bakmak için arabaya girmeyerek... Osman Bey, saat 1:05 geçiyor.
0: O saat değil ya, öldürecek benim adam. Ay oğlum, lamba suyu saatine gösterir, ona bakacaksın.
2: Lamba, su, saat. Osman Bey, arabanın farları, lambalar yani farlar ön tarafta. Ve radyatör de ön tarafta sanıyorum. Suyuna oradan bakılacak değil miydi?
3: Ay oğlum, sen de maysuz yapan galiba adam ha. Çatlak çıkardı oraçtan, kızdırmak için de yapan. Yani demek ister ki sana mazot göstergesine bakasın oğlum, anladın?
2: Ha! full gösteriyor efendim.
0: Hmm, Yok ya Semih'in. Tamam ben gördüm Burak'ta. Lamba suyu borusu çatladı. Akıdır bir açık. Kaç çavidayı ver bana arka taraftan.
4: Konu çavida? Neyi getireyim Osman Bey?
0: Bak Allah'a sen söyle kendine. Şimdiden deli olacağım zaten.
3: Gat savida oğlum. Gat savida. Yani tornavida. Anladın?
0: Tornavida. Ver.
3: Buyurun.
0: Abi. Ha, tamam sağ ol. Görün bak aha Burak'ta vasilinin altında bir lemocuk vardı şu. O lemocuğun üstündeki çatlaktan kaçırır lamba suyunu.
3: Ha, sen şey de açtın ya, Della da açtın sen.
0: Della da açtın. Söyle gene versin Della'yı be.
3: Ya. Ver be Della'yı bakayım.
4: Neyi?
3: İzola bantı oğlum, izola bantı.
0: Ha, izola bantı. Ha.
3: Al be.
4: Aman Allah'ım yetişim.
3: Lazım yatasın altına onun.
0: Burası'nı yapamadık. Lazım, doğrudur yazın. Lazım yatanım altına ama. Ya Grigo'yla kaldıracak kendini ya da yatacak yere ama leş olacak ya. Ayolum, arkada bir çaput vardır. Spiyer'in yanında al da getir bana.
2: Çaputu anladım da neyin yanında? Artık bana aptal muamelesi yapılmasından sıkıldım.
3: Yeter artık Osman Bey. Bu kadar aşağılanmaya tahammülüm yok artık.
0: Bana ver be senin söylediğin. Ne aşağılaması be? Ne söylersek anla bak senin kafana girmez. Kalın kavalı.
3: Bak, bak Osman Bey hala hakaret etmeye devam ediyorsunuz. Ben üniversite mezunuyum. Konuşma yeteneğimle insanları ikna edebildiğim için buraya getirtildim. Ve şu anda da gidiyorum. Konuşmak bir sanattır.
0: Konuşmak bir sanattır. Yürü be, sen Türkçe'yi bile bilmeyin. Kaçacakmış. Dingil dingil. Ver be o Kriko'yu arkadan.
3: Kriko. Osman Bey, Kriko. Kriko.
0: Başlarım sana da Kriko'la da ha.

Evet sayın dinleyiciler, Osman Alkaş. Osman Alkaş'ı dinlediniz. Kıbrıs şivesiyle güzel derlediler, toparladılar sayın dinleyiciler. Evet, şimdi Bülent Ersoy'u dinliyorsunuz ve Doğduğum Topraklar diyor. Bu şarkıyı hemen Orhan Mehmet siteyden bizleri izliyor. Orhan Mehmet arkadaşımız için, ayrıca Ahmet Cuma için de dinletiyoruz bu güzel şarkıyı. Bülent Ersoy'un Doğduğum Topraklar şarkısını sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Mine Koşan'ı dinlediniz ve ağladıkça dedi Mine Koşan, sayın dinleyiciler, güzel şarkısıyla. Evet, hemen kısalım. Evet, kıstık şimdi, tamam. Şimdi Ferhat Göçer'i dinleyeceksiniz daha doğrusu sayın dinleyiciler. Ve Erol Hasan'a da iyi günler dileriz, günaydınlar diliyoruz Erol Hasan'a sayın dinleyiciler.

Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve şimdi çalacağımız şarkı Beyzade Sapri ve Hayriye Sapri için, sayın dinleyiciler. Ve Makarına Bulli diyor Asil Özgül.

Evet, Sayın Dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.50'yi gösteriyor. Bu güzel şarkıyı, Kıbrıs şarkısını Asil Özel'in seslendirdiği güzel Kıbrıs şarkısını Ahmet Cuma ve Erol Hasan için dinletiyorum.

Evet sayın dinleyiciler, saatlerimiz 10.56'yı gösteriyor ve bize ayrılan zamanın da sonuna yaklaştık, geldik. Sayın dinleyiciler, gelecek programımız gelecek pazartesi akşamı olacak saat 9-11 arasında. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Dediğimiz gibi gelecek programımız gelecek pazartesi akşamı olacak. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları dileriz. Görüşmek üzere.